0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

0: Espresso Macchiato.
1: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: dalganı değişmeyin. Afta FM'de Jamie Bilicam.
1: Bir banklısansa dikkatin burada olsun. Bir bank taksit kartı ile edeceğin 50 manat ve üzeri bir defelik ve taksit ödenişlerinde 3 faiz bonus kazanabilirsen. Bunun için birbank.az saytına dahil olarak kampanyaya koşul. Ve Ağustos'un 31'ine dek devam edecek bu fürseti kaçırma.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da. Şehre Gaydır kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pirsi, Yuji gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

zere. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bol kartta cashbackler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve yedemlerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
3: Bolkart Bank of Baku ASC mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Çehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'e yakın mağazalar.

0: stillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.
1: I wanna

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlülüğü artırır. Üreye ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıklarını inkişaf ettirir. Bu idman növü hem sağlamlığınıza hem de etraf mühite töhfe verir. Sağlam hayatının ritmini velosipedle tutun. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Doldur bitmez kedeme.
1: Bravo da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansıyla faaliyet gösterir.
5: Mevsimin son teklifi. Avgustun 31'ine dek Adore ve Voyage Beauty'de 60 faize dek ve seçilmiş brandlere daha yüksek indirimler. Geniş çeşitli indirimli kıymetlerle sevimli brandlerinizi elde etmeye telesin. Telefon 970.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Adliyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Baku City Karting, Bakı'nın merkezinde sürat ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Suidman Sarayı ile üst ve üst Elage 010-220-9111.
9: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interiyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in fergini özünüz hissedin. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
10: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
4: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Her sürüşten zevk almaya hazırsan, 0'dan 100'e cemi 6.95 saniyeye süratlenen, idare olunan sport egzoz sesiyle yollara meydan okuyan GAC Impal indi nakit alış zamanı düz 2000 manat indirimle cemi 29.900 manata. Üstelik 48 aya kadar serfeli kreditle alışta kasko sigorta bizden hediye. İdmançı ruh, adaptif cruise control ve maksimum konfor. Test sürüşüne gel ve fergi özen hisset. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
11: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı malumat için bir bank tetbiki.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
12: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 45 kvadratmetre refil kandisaner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refil kandisaner cemi 799 manat 99 kepi. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.
13: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories en güzel günlere takın.
14: AutoFM'də reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
15: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio mensillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
2: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu. Afta.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza,